0: Dilimizde bir söz var.
1: Ve sözümüzün bir dili var. Azerbaycan dili.
2: Hazırda Azerbaycan'da Latin grafikası esasında yaratılmış Azerbaycan alifbasından istifade edilir.
1: Dilimizde bir söz var.
2: Abbası. Metal pul. İndiki anlamda 20 kapiklik. Abbasiler. Bağdat halifeleri sülalesi.

üz yanında tökülüp de tel nazik, sine meydan zülf perişan bel nazik, ağız nazik, dodak nazik, dil nazik, ağ ellerin

Allez. Ovçusu olmuşam sen tek maralın, hayalımdan çıkmaz herkes hayalın. Enliyi kirşanı neyler cemalın, sen ele güzelsen binadan peri. Güneşteki her çıkanda seherden, alırsan vakifin egrini serden. Dua açınam salmam el nezerden, eksiği olmayasan sen adam peri.

Peri 25 yaşında Mehmet adlı bir molla ile aile kurur. Onun şiir senet alemine meyilliği Molla Mehmet tarafından müsbet karşılanır. Bu narazılık Aşık Peri'nin bütün hayatına yansıyır. Ve o özünün göz göresi nakam bir ömür sürmeyinden gileyli misralar yazır. Deyilenlere göre Aşık Peri 1847-ci ildir dünyasını değişir. Kardeşleri Kerbelayı Ferzalı ve Mahmud bacılarını Şuşadan apararak doğulduğu Maralyan kəndində torpağa tapışırırlar. Cəmi 35-36 il ömür sürmüş Aşık Peri canı dost yolunda eylədim fəda, dağ deyilərəm harayın naşı əlindən, gileyi ilə bu dünyanı tərk edir.

Ekinçi devdir ilk dur milli presa dinrek. Azerbaycan de milli presa aradalı tayla inir. Vişni yaht sorun su sadi salatın o. Bini anzır nümüşü düşünü putkani soğudlaysan iyi yıldın kanlı kaydas. Ekinçi gazetin sadlaysan din basma daldı itigay. Milli presa di çetin ve damak koyrek fen o. Sekodlay asirdin. Ekhiriz muqa, viri Kafkaz'da çeki vansı sakuday in gazetin naşirini, redaktörini, korrektörini Azerbaycan milli marifçivlin harekattin bini etigay burkay sad Hasan Beg Zerdabitir. Gazet aradalatuna Mirze Fatali Ahundavan, Seyid Azim Şirvanidin, Necef Beg Vezirvan, Asker Ağa Goranidin ve Masaburun çeki hizmet arkanı. Ekinci gazetin Ömür Yargı Hanoç, İdaz Kilik Dağına gazette Adevirdin İçtimai Siyasi ve Bedi Fikir Vilik Fini Çekhi Tasir Kalorunu. Milli Presa'din Punktur Ekinci gazetin Tarihdin Misyadiz Çekhi Lider Heydar Ali İvan Patayni Vini Kıymetkanı. Alayç Avuz Respublika'da Gızaf Sanda, Cüreba Gazet ve Jurnalar Çapşızı. İnternetten gazetçi ve Vilik Füzü. Azerbaycan'dan medyadi ham sadlay ham nikadlay Karabağ'da vera Yunela ve Tayvezi falayık da kazgılıza kudunu. Azerbaycan din çeki kalabam xabar gayidi hanu. Harç avuz Azerbaycan din hakikat harçirunin misya agal unral gayiza kudacı presadi yaxsurun qudikan vatan davik ile fidayla çi ülkedin düşman din aksi informasiya din cengini beherar gayikiz postqal din devirdani ikar damarzı.

Samet Vurgun ve Liz Giyar. Azərbaycan din xalqın şair Samet Vurguna, Dağustan din xalqın şair Stal Süleymanaz şiir baxşınay. Şad zava çün Süleymana çarar rexi aşuqdi, bilbildi ki zmani luhuz zamana diz dağluqdir. Şiir hak torpa taldı tesnif zaydı tuş. Yaratmışın rin çağın dava isara Samet Vurgun Süleymanan poeziyede galas taniştir ve kadlay asirdin Homeran çalar heyran vilerdi gelday. Kafkazdın şair izvalid delegatriz anzırnık ödüyüşne kanitsuk odlayı söz Moskva'da gelefeyi eser den pisatilerin sadlasiyiz dalşadvinin halara görüşmüş hun kismet kınay. Samet Urgunan Moğan Toralay maşhur payamadın Kudlay Mani, Çekhi şair dinli Dağustan ve Lezgi Çuban din arada Moğan Çül'de gelefeyi ihtilatikayı. Kuma'da Çuban digayı nekkoyi Samet'a adavay haber kazı. Vujyavun hinayı, Rahuh ya Çuban, Dağustan ülkeday Lezgi Sastıha, Çekhişlah çıkaya kadim day Moğan, Çün adazganidi amni çaz arxa. Lap kısan uçkuda in kışlahdi köz. Takayt asadakay ve hayvancıdan. Kürez ve açuban uçiz yetani cevap ni hazur dir fadlay adan. Moğan moğan kayıta sadakay budcida. Moğan turfan kayıta budni putcida. Kınarık yapınçı galay kakan buydin yaşlı ama diri baş çuban din kamallı gafari Samet Vurgun heyran arzı. Şair ve gafın aldı sadastan tüküray lezgi serkerdin fahundal mehtelcizu.

burlu kapar ya on aldı karşılamıştı. Dağustan din mobla hava takaburlu şalbuz gurlu samur rik er mihi insanar samedaz gızaf kanitir. İlla ki bar kavan samur ve tsun kerekar şair dinrik alayı çıkayartir. Samur ve samed ibur tükey gafar niyakir. Samed'a görçeye hükredayla şirin şirin lezgidin ruh şiir kelday. Samur ve tsun apataz vun ekeş dayla hıkaj nasin. Aşuk hayi şahvardi huş ve hükreriz ganat hemin. Akat navun kerek dizni ceyran dikiz zaz keligna yazun yavun rahan açır sühbet kanaç hiç iligna. Samet Rulun'a ağzını ködüş ne kanlı çöküldü hayısız ki sorgut kubletten samur vat şiir ne kelz vay burdurik vay begenmiş eseriye. Şiir de Dağustan'da ilk açına apşiron dizavak suay ceyranrin, turturin, açkarin, leglegrin, kasuk amarin, serin tamarin meskentir kuramattin nakuar gül çimendiz el kuyur zavay lezgi vatsun gürkem kamat usta dülelde açoğunu. Varsar isar ilham kaçuz invi cevay güzel day. Sa tamaşa kayıdı ya adan kamat eşsel day. Gezun tuşni samur vatsun laf gerekta akozna. İn güzel diz juvandik ey çehi dastan kizay. Samur vatsu salam guzo çehayitir elleriz. Viçin yadni sa şürbet kiz adapayiz çülleriz. Eh, haltin şair samet urguna samur vatsun epatani insan rinrik ere çehi gümbete signa. Dost val vast haval vinetur. Dide diz kayıdılay inek viçni suva diz tamam ceza şair samet urgun şaksuz hamişa çirühta igrami insan yazamukta.

Igrami yaba kalzay bir hayi dal deşi qedini qan gulung elize qatna. Gönü kün patal hazıray di zon roza zuhra babaya. Saray kün kipaler qarqeni huray, rik erni şad huray.

bana öyle gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılır. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Biz Azerbaycanlıyız. Respublikamız Azerbaycan'dır. Ancak dilçilik elmi nokta-i nazardan Azerbaycan dili dünyada mevcut olan Türk dilli diller grubuna dahil olan dildir. Azerbaycan dilinin menşei Türk diller kökünden gelir. Ama Türk dilli diller grubu dünyada çok büyüktür. Geçmişte Sovyetler İttifakı'nın arazisinde 23 dil var. Arasının müstakil adı var ama hamısı Türk diller grubuna mensuptur. Bunlardan biri de Azerbaycan dilidir.

Ağlanım başıma, ey nazlıca yarım berbat. Bak, dolanım başıma, ey nazlıca yarım berbat. İşveli gemzeli, çem hemri nigarım berbat. İşve yağa.

Gözlerin sergisi bu cismi fikarım beraya. Can nisar etmeye amadedir seyyid gözelim. Can nisar etmeye amadedir seyyid gözelim. Gel desen lütfüle ey aşık.

gülzarın yanında gel etibarım olaydı ya canım. Bugüne olmaz idi. Bugüne olmaz idi bir defa o gülmene şey. Eğer benim de vefasızlığa

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radioint@azteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyenler. Günün Türkçe yayınına başlıyoruz. Saygılı dinleyenler, hepinize sağlık ve mutluluklar dileyerek bugünkü programımızda dinleyeceğiniz konuların başlıklarını açıklıyoruz. Yeni İş Konseyi ikili yatırımlar için fırsatlar genişletecek. Adlı yazı, Azerbaycan'ın yenilenebilir enerji politikası, yeşil bir geleceğe stratejik geçiş, konulu konuşma ve tarihin manevi hafızası Karabağ anıtları, konulu bir konuşma.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Yeni İş Konseyi ikili yatırımlar için fırsatları genişletecek. Azerbaycan ile Almanya arasındaki ekonomik ilişkiler yeni bir döneme giriyor. Azerbaycan-Almanya İş Konseyi'nin kurulması, iki ülkenin iş dünyaları arasındaki işbirliğinin daha sistemli ve kurumsal temeller üzerinde gelişmesine katkı sağlayacak. Bu girişim, ticaret hacminin artırılması, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve yeni iş ortaklarının kurulması açısından önemli bir platform görevi üstlenecek. İş Konseyi, iş insanları arasında doğrudan ilişkilerin geliştirilmesine, yatırım projelerinin değerlendirilmesine ve iş ortamındaki mevcut fırsatların daha yakından tanıtılmasına imkan sağlayacak. Aynı zamanda ekonomik işbirliğinde var olan engellerin giderilmesi, hukuki ve kurumsal konuların ele alınması için de verimli bir diyalog mekanizması oluşturacak. Almanya, Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden biri olarak yüksek teknoloji, makine sanayi, endüstri, yenilenebilir enerji, dijitalleşme ve mesleki eğitim alanlarında zengin bir deneyime sahiptir. Azerbaycansa verimli coğrafi konumu, modern ulaşım ve lojistik altyapısı, enerji kaynakları ve yeşil enerji alanında hayata geçirdiği büyük ölçekli projeler sayesinde Alman yatırımcılar için yeni işbirliği fırsatları sunmaktadır. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ekonomi uzmanı Fuat İbrahimov şöyle diyor.
2: Bizim bilirsiniz ki kifayet kadar geniş imkanlarımız var, teknoloji parklarımız var, sanayi parklarımız var, bununla yanaşı azad iqtisadi zonamız var ki, məhz bu imzalanmış sənədlər əsasında düşünürəm ki, yüksək texnologiyaların Azərbaycanda istehsalını təmin etmək, bununla dayanıqlı iqtisadiyyatın formalaşması, rəqabət yönümlü iqtisadiyyatın formalaşmasına imkanlar yaradılacaq.
1: Son yıllarda Azərbaycanın ekonomiyi çeşitləndirilmiş, petrol dışı sektörleri geliştirme ve yabancı yatırımları çekme yönünde hayata geçirdiği reformlar ülkenin yatırım cazibesini artırmıştır. Azerbaycan-Almanya İş Konseyi bu potansiyelin Alman iş dünyasına daha etkili biçimde tanıtılmasına, küçük ve orta ölçekli işletmeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine, sanayi, tarım, lojistik, bilgi teknolojileri ve yeşil enerji gibi alanlarda yeni projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlayacaktır. Konseyin faaliyetlerinin Azerbaycan Avrupa ekonomik alanı ile ilişkilerinin daha da derinleşmesine hizmet edeceğini, bunun yanında Alman şirketlerinin Güney Kafkasya, Orta Asya ve Orta Koridor üzerinden yeni pazarlara erişim imkanlarını da genişletebileceğini belirten siyaset bilimci Zaur Mehmetov şöyle diyor.
3: Almanya Avrupa İttifakı'nın esas merkezi güvenlerinden biri kimi Şərq-Qərb dəhlizinde maraqlı olmalıdır ve bu kontekste de Merkezi Asiyadan Xəzər vasitəsilə məhz Azərbaycan vasitəsilə Şərq-Qərb dəhlizinin biz genişlendirilmesine şahidlik edəcək ki, bu da rəsmi Berlin üçün olduqca vacib nüanslardan biridir. İqtisadi cəhətdən və daha çox yaxın vaxtlarda neftə və qaza ehtiyacı olacaq. Bu kontekstdə sözsüz ki, Azərbaycan Almanyanın enerjiyə olan ehtiyacını ödəyəcək ölkələrdən birinə çevrilə bilər.
1: Genel olarak konseyin faaliyetleri Azerbaycan'ın Avrupa ekonomik alanı ile ilişkilerinin daha da derinleşmesine katkı sağlarken Alman şirketlerinin Güney Kafkasya, Orta Asya ve Orta Koridor üzerinden yeni piyasalara ulaşma imkanlarını da genişletebilir. Bu açıdan Azerbaycan-Almanya İş Konseyi'nin kurulması yalnızca ikili ekonomik ilişkiler açısından değil, aynı zamanda bölgesel ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi açısından da stratejik öneme sahip bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Sistemi bizi. Onun her sevinci, her gemi bizim. Duygusu, vurgusu vatan adlanır. Bir yerde dönünen bu kalbimizin. Bir yerde dönünen bu kalbimizin.

0: Uluslararası Radyo 85.
1: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Fethi Gedikli.
2: 2004-2007 arası Azerbaycan'da Türkiye'nin kültür müşaviri olarak çalıştım. Halen orada birçok dostum var. Azerbaycan'a ondan sonra da sık sık geldim. Oradan gelenler de İstanbul'da beni buldu. Azerbaycan'la çok güzel münasebetlerimiz dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Yarın da devam edecektir. Bu sadece şahsen benim münasebetlerim değil. Azerbaycan'la Türkiye'nin münasebetleridir. Bugünlerde Azerbaycan'da televizyonun, radyonun, Azerbaycan yayıncılığının yıl dönümleri var. Biliyorum ki Azerbaycan Devlet Radyosu 100 yaşına bastı. Azerbaycan televizyonu 70 yaşını tamamladı. Azerbaycan'ın Sesi Radyosu'nun 85 yılı tamam olur. Bu vesileyle bu üç kurumu, seçkin kurumu ve değerli çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum. Ebediyete kadar, bugüne kadar olduğu gibi faaliyetlerini sürdürmelerini temenni ediyorum. Azerbaycan'da olduğum müddetçe, hatta sonraları bile Azerbaycan televizyonu ve radyosuyla çok yaxşı münasebetlerim oldu. Birçok kere davet edildim ve programlarında yer aldım. Hem Azerbaycan'ın gerçekliklerini, hem Türkiye gerçekliklerini, hem Türk dünyasıyla ilgili haberleri her zaman ciddi bir şekilde yayınladılar, dinleyicilerine ulaştırdılar. Bu yöndeki çalışmaların artarak devam edeceğini biliyorum. Bu vesileyle Azerbaycan'daki radyo emektaşlarına, televizyon emektaşlarına bir kere daha sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum ve kendilerini yürekten kutluyorum. Daha nice 100 yaşlarına, daha nice 70 yaşlarına, daha nice 85 yaşlarına ulaşmalarını temenni ediyorum. Başarılar diliyorum.

Azerbaycan'ın yenilenebilir enerji politikası, yeşil bir geleceğe stratejik geçiş. Azerbaycan, petrol ve doğalgaz rezervleriyle uzun yıllar enerji güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynamış olsa da, son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi, ülkenin enerji stratejisinin ana önceliklerinden biri haline gelmiştir. Bu politika, hem ekonomik çeşitlendirme hem de küresel iklim değişikliğiyle mücadele konusunda uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi açısından özel bir öneme sahiptir.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in belirlediği enerji politikasında yeşil enerjiye geçiş, Azerbaycan'ın uzun vadeli kalkınma stratejisinin temel direklerinden biridir. Ülke güneş, rüzgar, su ve biyokütle enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını verimli bir şekilde kullanarak enerji üretimini daha da sürdürülebilir ve çevre açısından güvenli bir modele geçirmeyi hedefliyor. Özellikle özgürleştirilmiş Karabağ ve Doğu Zengezur ekonomik bölgeleri yeşil enerji bölgeleri ilan edildi. Bu bölgelerde güneş ve rüzgar enerjisi santralleri, küçük hidroelektrik santralleri inşa etmek ve modern enerji altyapısı kurmak için büyük ölçekli projeler hayata geçiriliyor. Amaç, bölgenin enerji arzını tamamen temiz enerjiyle sağlamak ve bu modeli gelecekte ülkenin diğer bölgelerine de uygulamaktır. Azerbaycan, uluslararası enerji şirketleriyle işbirliğini de genişletiyor. Son yıllarda önde gelen yabancı yatırımcılarla güneş ve rüzgar enerjisi santrallerinin inşası için büyük ölçekli sözleşmeler imzalandı. Bu projeler ülkenin elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payını artırmaya, doğalgaz tüketimini azaltmaya ve tasarruf edilen gaz için ihracat fırsatlarını genişletmeye hizmet etmektedir. Yenilenebilir enerji politikası Azerbaycan'ın Avrupa'nın enerji güvenliğine katkısını da yeni bir aşamaya taşıyor. Azerbaycan, Gürcistan, Romanya ve Macaristan arasında Karadeniz'in altından yeşil elektrik ihraç etmek amacıyla bir elektrik kablosu döşeme projesi üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bu girişim ülkenin sadece hidrokarbon ihracatçısı olarak değil, aynı zamanda gelecekte yeşil enerji ihracatçısı olarak da konumunu güçlendirmeye amaçlamaktadır. Aynı zamanda enerji verimliliğini artırmak, karbon emisyonlarını azaltmak ve yenilikçi teknolojileri uygulamak Azerbaycan'ın yeşil kalkınma gündeminin ayrılmaz parçalarıdır. Bu yönde benimsenen devlet programları ve yasal girişimler ülkede yenilenebilir enerji sektörüne olan yatırım ilkesini artırmaktadır.

Dolayısıyla Azerbaycan'ın yenilenebilir enerji politikası sadece çevresel hedeflere hizmet etmiyor. Bu politika ülkenin enerji güvenliğini güçlendirmek, ekonomik sektörünü çeşitlendirmek, uluslararası işbirliğini genişletmek ve bölgesel liderlik konumunu pekiştirmek açısından stratejik öneme sahiptir. Petrol ve doğalgaz ülkesi olarak bilinen Azerbaycan, şu anda yeşil enerji devleti olma yolunda tutarlı ve anlaşılır adımlar atmaktadır.

Plazası'nda Karabağ Anıtları başlıklı bir konuşma sunuyoruz. Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olan Karabağ, her zaman güzel doğası, tarihi ve kültür eserleriyle öne çıkmıştır. Memleketimizin bu güzel köşesi, temiz havası, verimli toprağı, yeraltı ve yerüstü kaynakları, gül ormanları ve akarsularıyla tanınır. Ender taşlar ve halılarla zengin olan Kelbecer ve Şuşa Tarih Müzeleri, Adam Bölgesi'nin Ekmek Müzesi, Gubadlı ve Zengilan Bölgesi, Tarih Etnografya Müzeleri, düşman saldırısıyla karşı karşıya kalmıştır. İşgal sırasında bu müzeleri taşımak ve tarihi örnekleri korumak mümkün olmamıştır. Tarihin derinliklerinden bugüne zorlu bir yoldan gelen, Azerbaycan'ın her bölgesinde geçmişinin izlerini taşıyan anıtlar bulunmaktadır. Dünya çapında pek çok bilim insanı antik Azık Mağarası'nın ilk insan yerleşim yerlerinden biri olduğunu doğruluyor. Ermeniler 30 yıllık işgal süresince burada kazılar yapmış, bulunan eserleri, yazılı anıtları ve diğer değerli arkeolojik kazı örneklerini yağmaladılar. Alban anıtları ve birçok İslam anıtı yıkıldı. Ermenilerin yok etmeye çalıştığı yerlerden biri de antik Üzerlik Tepe yerleşimiydi. Üzerlik Tepe kaynakta Güney Kafkasya'nın Orta Tunç Çağı arkeolojik kültürü olarak anılıyor. Milattan önce 2. bin yılın ilk yarısı ve ortalarına ait Hındıristan köyü yakınlarındaki Üzerlik Tepe arkeolojik anıtı Adam'ın doğu kesiminde yer almaktadır. Burada bileşik oraklar, toprak kaplar, tarım kuyuları, rendeler, bronz eşyalar, bilezikler, hançerler ve iğneler ve diğer malzemeler bulunmuştur. Ermeni vandallığına maruz kalan anıtlardan biri de Adam bölgesinde bulunan Kutlu Musa Türbesi'ydi. Türbenin giriş kapısının üzerindeki inşa kitabesine göre türbenin inşası 15 Temmuz 1314'te tamamlanmıştır. Desenleri, sıra dışı hayvan çizimleri, renkleri ve özgün tavan yapısıyla görenleri büyülüyor. Uzmanlar anıttaki oymaların geleneksel Azerbaycan mimarisinin tipik unsurları olduğunu söylüyor. Ermenilerin ele geçirmek istediği anıtlardan biri de Genceser Monastırı'ydı. Haçınçay Nehri'nin sol kıyısında bulunan 13. yüzyıldan kalma Hristiyan Alban Manastırı uzun süre yerel Hristiyanların ikametgahıydı. Manastıra dinin ana hazinesi anlamına gelen Genceser adı verildi. Cebrail ilçesi yakınlarındaki Ağoğlan Anıtı dönemin bir sembolüdür. İslam'ın kurulmasından sonra Ağoğlan Anıtı bir Müslüman türbesi haline geldi. Laçın şehrinde de aynı adı taşıyan bir tapınak bulunmaktadır. Daha önce yerel halk tarafından Ağoğlan Piri olarak adlandırılmakta ve ibadet yeri olarak kullanılmaktaydı. Ermenistan bu toprakları işgal ettikten sonra Laçın'daki Ağoğlan Monastırı'nın mimari yapısında ve iç mekanında yasa dışı değişiklikler yaptı. İşgalden kurtarıldıktan sonra bu eserlerde restorasyon çalışmalarının yapılması çok sevindirici.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio In sayfasından da dinlediniz.

bitirdi. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz dağ eyledik. Yalanı düz söze dayar eyledik. Karanı ah renge boya eyledik. O günde, o anda hiç olmayaydı.

dinleyeni sor. Bilmeyirik biz, geceni süpedek, göyneyirik biz. Geleni gideni dinleyirik biz. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz dağ eyledik? Yalanı düz söze dayak eyledik. Karanlık renge boya eyledik. O günde,

inanır gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazıldı. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

0: Dilimizde bir söz var.
1: Ve sözümüzün bir dili var. Azerbaycan dili.
2: Hazırda Azerbaycan'da Latin grafikası esasında yaratılmış Azerbaycan alfabesinden istifade edilir.
1: Dilimizde bir söz var.
2: Abbası

metal pul, indiki anlamda 20 kapiklik. Abbasiler, Bağdat Halifeleri sülalesi.

Üz yanında tökülüp dötel nazik, sine meydan zülh perişan bel nazik, ağız nazik, dodak nazik, dil nazik, ağ ellerin elvan henadan peri. Ovçusu olmuşam sen tek maralın, hayalımdan çıkmaz herkes hayalın, enliği kirşanı neyler cemalın, sen ele güzelsen binadan peri. Güneşteki her çıkanda seherden, alırsan vakifin egrini serden, dua açınan salmam el nezerden, eksi olmayasan sen adam peri.

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başına köçer.

İgramiye bakalım Zweibur. İçavan xiyrar. Çünkü Bakuday, Azerbaycan radyoday lezgiç alalgunluk dekhiye bakalım var. Çigunluk, heftedin isleyin ve erbeyğara, seyahatdin çıkaydan zuraz, Azersat peykinay radyo az interdalga da www.aztv canlı internet saytına radyo int çinay efirdize katsılar.

Samet Vurgun ve Liz Giyar. Azərbaycan din xalqın şair Samet Vurguna, Dağustan din xalqın şair Stal Süleymana şiir baxışınay. Şad zava çun Süleymana çara rexi aşuqdi, bilbildi ki zmani luhuz zamana diz taluqdir. Şiir haq torpa taldi tesnif zahe dütuş. Yaratmış ünlüğün çağın dava isara Samet Vurgun Süleymanan bayeziyedik galas tanıştır ve qadlay asirdin Homer'an çalar heyran vileldi gelday. Kafkasın şairiz vali delegatiriz anzor nüködüşne kanitsu qodlayı suz Moskva'da qelefeyi eser den pisatilerin sadlasiyiz dal şadvilin halara görüşmüş hun kismet kınay. Samet Vurgunan Moğan Toralay maşhur poema din qodlay mani çexi şair dinni Dağustan Vilezgi Çuban din arada Moğan çülde qelefeyi ixtilat tikayı. Kumada Çuban digayı nek koyi Samet'a adavay xabar qazı. Vujya un hinayı, rakhuk ya Çuban, Dağustan ülke dayı lezgi sastıha, çekişlah çıkaya kadim day moğan, çün adazganidi amni çaz arxa. Lap kısan, uçku da in kişlah diköz, takayt asadakay ve hayvancıdan. Kürez ve açuban uçiz yetani, cevab ni hazur dir fadlay adan. Moğan, moğan kayıta, sadakay budcida, moğan turfan kayıta, budni putcida. Künerik Yapunçi galay qaqan boydin yaşlı ama diri baş çuban din kamallı gafari Samet Vurgun heyran arzı. Şair qay gafun aldı sadastan tükür ay lezgi serkerdin fahundal mehtel cizu.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waasteve.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyenler, günün Türkçe yayınına başlıyoruz. Saygılı dinleyenler, hepinize sağlık ve mutluluklar dileyerek bugünkü programımızda dinleyeceğiniz konuların başlıklarını açıklıyoruz. Yeni İş Konseyi ikili yatırımlar için fırsatlar genişletecek. Adlı yazı, Azerbaycan'ın yenilenebilir enerji politikası, yeşil bir geleceğe stratejik geçiş, konulu konuşma ve tarihin manevi hafızası Karabağ anıtları, konulu bir konuşma.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Yeni İş Konseyi ikili yatırımlar için fırsatları genişletecek. Azerbaycan ile Almanya arasındaki ekonomik ilişkiler yeni bir döneme giriyor. Azerbaycan-Almanya İş Konseyi'nin kurulması, iki ülkenin iş dünyaları arasındaki işbirliğinin daha sistemli ve kurumsal temeller üzerinde gelişmesine katkı sağlayacak. Bu girişim, ticaret hacminin artırılması, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve yeni iş ortaklarının kurulması açısından önemli bir platform görevi üstlenecek. İş Konseyi, iş insanları arasında doğrudan ilişkilerin geliştirilmesine, yatırım projelerinin değerlendirilmesine ve iş ortamındaki mevcut fırsatların daha yakından tanıtılmasına imkan sağlayacak. Aynı zamanda ekonomik işbirliğinde var olan engellerin giderilmesi, hukuki ve kurumsal konuların ele alınması için de verimli bir diyalog mekanizması oluşturacak. Almanya, Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden biri olarak yüksek teknoloji, makine sanayi, endüstri, yenilenebilir enerji, dijitalleşme ve mesleki eğitim alanlarında zengin bir deneyime sahiptir. Azerbaycansa verimli coğrafi konumu, modern ulaşım ve lojistik altyapısı, enerji kaynakları ve yeşil enerji alanında hayata geçirdiği büyük ölçekli projeler sayesinde Alman yatırımcılar için yeni işbirliği fırsatları sunmaktadır. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ekonomi uzmanı Fuat İbrahimov şöyle diyor.
2: Bizim bilirsiniz ki kifayet kadar geniş imkanlarımız var, teknoloji parklarımız var, sanayi parklarımız var, bununla yanaşı azad iqtisadi zonamız var ki, məhz bu imzalanmış sənədlər əsasında düşünürəm ki, yüksək texnologiyaların Azərbaycanda istehsalını təmin etmək, bununla dayanıqlı iqtisadiyyatın formalaşması, rəqabət yönümlü iqtisadiyyatın formalaşmasına imkanlar yaradılacaq.
1: Son yıllarda Azərbaycanın ekonomiyi çeşitləndirilmiş, petrol dışı sektörleri geliştirme ve yabancı yatırımları çekme yönünde hayata geçirdiği reformlar ülkenin yatırım cazibesini artırmıştır. Azerbaycan-Almanya İş Konseyi bu potansiyelin Alman iş dünyasına daha etkili biçimde tanıtılmasına, küçük ve orta ölçekli işletmeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine, sanayi, tarım, lojistik, bilgi teknolojileri ve yeşil enerji gibi alanlarda yeni projelerin hayata geçirilmesine katkı sağlayacaktır. Konseyin faaliyetlerinin Azerbaycan'ın Avrupa ekonomik alanı ile ilişkilerinin daha da derinleşmesine hizmet edeceğini, bunun yanında Alman şirketlerinin Güney Kafkasya, Orta Asya ve Orta Koridor üzerinden yeni pazarlara erişim imkanlarını da genişletebileceğini belirten siyaset bilimci Zaur Mehmetov şöyle diyor.
3: Almanya Avrupa İttifakı'nın esas merkezi güvvelerinden biri kimi Şərq-Qərb dəhlizində maraqlı olmalıdır ve bu kontekste de Merkezi Asiyadan Xəzər vasitəsilə, Azərbaycan vasitəsilə Şərq-Qərb dəhlizinin biz genişlendirilməsinə şahidlik edəcək ki, bu da rəsmi Berlin üçün olduqca vacib nüanslardan biridir. İqtisadi cəhətdən və daha çox yaxın vaxtlarda neftə və qaza ehtiyacı olacaq. Bu kontekstdə sözsüz ki, Azərbaycan Almanyanın enerjiyə olan ehtiyacını ödəyəcək ölkələrdən birinə çevrilə bilər.
1: Genel olarak konseyin faaliyetleri Azerbaycan'ın Avrupa ekonomik alanı ile ilişkilerinin daha da derinleşmesine katkı sağlarken Alman şirketlerinin Güney Kafkasya, Orta Asya ve Orta Koridor üzerinden yeni piyasalara ulaşma imkanlarını da genişletebilir. Bu açıdan Azerbaycan-Almanya İş Konseyi'nin kurulması yalnızca ikili ekonomik ilişkiler açısından değil, aynı zamanda bölgesel ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi açısından da stratejik öneme sahip bir adım olarak değerlendirilmektedir.

eden bu gemi bizim. Onun her sevinci, her gemi bizim. Duygusu, vurgusu vatan adlanır. Bir yerde büyünen bu kalbimizin. Bir yerde büyünen bu kalbimizin.

0: Uluslararası Radyo 85.
1: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Fethi Gedikli.
2: 2004-2007 arası Azerbaycan'da Türkiye'nin kültür müşaviri olarak çalıştım. Halen orada birçok dostum var. Azerbaycan'a ondan sonra da sık sık geldim. Oradan gelenler de İstanbul'da beni buldu. Azerbaycan'la çok güzel münasebetlerimiz dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Yarın da devam edecektir. Bu sadece şahsen benim münasebetlerim değil. Azerbaycan'la Türkiye'nin münasebetleridir. Bugünlerde Azerbaycan'da televizyonun, radyonun, Azerbaycan yayıncılığının yıl dönümleri var. Biliyorum ki Azerbaycan Devlet Radyosu 100 yaşına bastı. Azerbaycan Televizyonu 70 yaşını tamamladı. Azerbaycan'ın Sesi Radyosu'nun 85 yılı tamam olur. Bu vesileyle bu üç kurumu, seçkin kurumu ve değerli çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum. Ebediyete kadar, bugüne kadar olduğu gibi faaliyetlerini sürdürmelerini temenni ediyorum. Azerbaycan'da olduğum müddetçe, hatta sonraları bile Azerbaycan Televizyonu ve radyosuyla çok yaşlı münasebetlerim oldu. Birçok kere davet edildim ve programlarında yer aldım. Hem Azerbaycan'ın gerçekliklerini, hem Türkiye gerçekliklerini, hem Türk dünyasıyla ilgili haberleri her zaman ciddi bir şekilde yayınladılar, dinleyicilerine ulaştırdılar. Bu yöndeki çalışmaların artarak devam edeceğini biliyorum. Bu vesileyle Azerbaycan'daki radyo emektaşlarına, televizyon emektaşlarına bir kere daha sevgi

Dilerimi, saygılarımı iletiyorum ve kendilerini yürekten kutluyorum. Daha nice 100 yaşlarına, daha nice 70 yaşlarına, daha nice 85 yaşlarına ulaşmalarını temenni ediyorum. Başarılar diliyorum.

Azerbaycan'ın yenilenebilir enerji politikası, yeşil bir geleceğe stratejik geçiş. Azerbaycan, petrol ve doğalgaz rezervleriyle uzun yıllar enerji güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynamış olsa da, son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi, ülkenin enerji stratejisinin ana önceliklerinden biri haline gelmiştir. Bu politika, hem ekonomik çeşitlendirme hem de küresel iklim değişikliğiyle mücadele konusunda, uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi açısından özel bir öneme sahiptir.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in belirlediği enerji politikasında yeşil enerjiye geçiş, Azerbaycan'ın uzun vadeli kalkınma stratejisinin temel direklerinden biridir. Ülke güneş, rüzgar, su ve biyo

kütle enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını verimli bir şekilde kullanarak enerji üretimini daha da sürdürülebilir ve çevre açısından güvenli bir modele geçirmeyi hedefliyor. Özellikle özgürleştirilmiş Karabağ ve Doğu Zengezur ekonomik bölgeleri yeşil enerji bölgeleri ilan edildi. Bu bölgelerde güneş ve rüzgar enerjisi santralleri, küçük hidroelektrik santralleri inşa etmek ve modern enerji altyapısı kurmak için büyük ölçekli projeler hayata geçiriliyor. Amaç, bölgenin enerji arzını tamamen temiz enerjiyle sağlamak ve bu modeli gelecekte ülkenin diğer bölgelerine de uygulamaktır. Azerbaycan, uluslararası enerji şirketleriyle işbirliğini de genişletiyor. Son yıllarda önde gelen yabancı yatırımcılarla güneş ve rüzgar enerjisi santrallerinin inşası için büyük ölçekli sözleşmeler imzalandı. Bu projeler ülkenin elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payını artırmaya, doğalgaz tüketimini azaltmaya ve tasarruf edilen gaz için ihracat fırsatlarını genişletmeye hizmet etmektedir. Yenilenebilir enerji politikası Azerbaycan'ın Avrupa'nın enerji güvenliğine katkısını da yeni bir aşamaya taşıyor. Azerbaycan, Gürcistan, Romanya ve Macaristan arasında Karadeniz'in altından yeşil elektrik ihraç etmek amacıyla bir elektrik kablosu döşeme projesi üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bu girişim ülkenin sadece hidrokarbon ihracatçısı olarak değil, aynı zamanda gelecekte yeşil enerji ihracatçısı olarak da konumunu güçlendirmeye amaçlamaktadır. Aynı zamanda enerji verimliliğini artırmak, karbon emisyonlarını azaltmak ve yenilikçi teknolojileri uygulamak Azerbaycan'ın yeşil kalkınma gündeminin ayrılmaz parçalarıdır. Bu yönde benimsenen devlet programları ve yasal girişimler ülkede yenilenebilir enerji sektörüne olan yatırım ilkesini artırmaktadır.

Dolayısıyla Azerbaycan'ın yenilenebilir enerji politikası sadece çevresel hedeflere hizmet etmiyor. Bu politika ülkenin enerji güvenliğini güçlendirmek, ekonomik sektörünü çeşitlendirmek, uluslararası işbirliğini genişletmek ve bölgesel liderlik konumunu pekiştirmek açısından stratejik öneme sahiptir. Petrol ve doğalgaz ülkesi olarak bilinen Azerbaycan, şu anda yeşil enerji devleti olma yolunda tutarlı ve amaçlı adımlar

Burası Bakü. Değerli dinleyiciler, tarihin manevi hafızasında Karabağ anıtları başlıklı bir konuşma sunuyoruz. Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası olan Karabağ, her zaman güzel doğası, tarihi ve kültür eserleriyle öne çıkmıştır. Memleketimizin bu güzel köşesi, temiz havası, verimli toprağı, yeraltı ve yerüstü kaynakları, gür ormanları ve akarsularıyla tanınır. Ender taşlar ve halılarla zengin olan Kelbecer ve Şuşa Tarih Müzeleri, Adam Bölgesi'nin Ekmek Müzesi, Gubadlı ve Zengilan Bölgesi Tarih Etnografya Müzeleri düşman saldırısıyla karşı karşıya kalmıştır. İşgal sırasında bu müzeleri taşımak ve tarihi örnekleri korumak mümkün olmamıştır. Tarihin derinliklerinden bugüne zorlu bir yoldan gelen, Azerbaycan'ın her bölgesinde geçmişinin izlerini taşıyan anıtlar bulunmaktadır. Dünya çapında pek çok bilim insanı antik Azık Mağarası'nın ilk insan yerleşim yerlerinden biri olduğunu doğruluyor. Ermeniler 30 yıllık işgal süresince burada kazılar yapmış, bulunan eserleri, yazılı anıtları ve diğer değerli arkeolojik kazı örneklerini yağmaladılar. Alban anıtları ve birçok İslam anıtı yıkıldı. Ermenilerin yok etmeye çalıştığı yerlerden biri de antik Üzerlik Tepe yerleşimiydi. Üzerlik Tepe kaynakta Güney Kafkasya'nın Orta Tunç Çağı arkeolojik kültürü olarak anılıyor. Milattan önce 2. bin yılın ilk yarısı ve ortalarına ait Hındıristan köyü yakınlarındaki Üzerlik Tepe arkeolojik anıtı Adam'ın doğu kesiminde yer almaktadır. Burada bileşik oraklar, toprak kaplar, tarım kuyuları, rendeler, bronz eşyalar, bilezikler, hançerler ve iğneler ve diğer malzemeler bulunmuştur. Ermeni vandallığına maruz kalan anıtlardan biri de Adam bölgesinde bulunan Kutlu Musa Türbesi'ydi. Türbenin giriş kapısının üzerindeki inşa kitabesine göre türbenin inşası 15 Temmuz 1314'te tamamlanmıştır. Desenleri, sıra dışı hayvan çizimleri, renkleri ve özgün tavan yapısıyla görenleri büyülüyor. Uzmanlar anıttaki oymaların geleneksel Azerbaycan mimarisinin tipik unsurları olduğunu söylüyor. Ermenilerin ele geçirmek istediği anıtlardan biri de Genceser Manastırı'ydı. Haçınçay Nehri'nin sol kıyısında bulunan 13. yüzyıldan kalma Hristiyan Alban Manastırı uzun süre yerel Hristiyanların ikametgahıydı. Manastıra dinin ana hazinesi anlamına gelen Genceser adı verildi. Cebrail ilçesi yakınlarındaki Ağoğlan anıtı dönemi

bir sembolüdür. İslam'ın kurulmasından sonra Ağoğlan Anıtı bir Müslüman türbesi haline geldi. Laçın şehrinde de aynı adı taşıyan bir tapınak bulunmaktadır. Daha önce yerel halk tarafından Ağoğlan Piri olarak adlandırılmakta ve ibadet yeri olarak kullanılmaktaydı. Ermenistan bu toprakları işgal ettikten sonra Laçın'daki Ağoğlan Monastırı'nın mimari yapısında ve iç mekanında yasa dışı değişiklikler yaptı. İşgalden kurtarıldıktan sonra bu eserlerde restorasyon çalışmalarının yapılması çok sevindirici.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığı ile 11.175 MHz ile radioaz.inter ve 3wastv.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.